Selam Kadirhan abim. Bilecik Göl Pazarından kuaför Mehmet. Sıradaki şarkıyı aile dostlarım Gürhan, Özkan, Semih kardeşime, kayınçom Mehmet ve kardeşim Göksel'e ve eşlerimize armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Selam gönderelim sevgili kralcımıza Mehmet'e ve ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarımızla. Sivas'tan gelen bir mesajımız var. Sivas merkezden elektrik arıza onarım bakım çalışanları olarak gece vardiyasında çalışıyoruz. Önder, Erdem, Murat adına bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demişler. Sevgili kralcılarımıza selam gönderelim. Aynı zamanda çalışan onlar gibi mesaide olan tüm kralcılarımız.

0: Kolaylıklar diliyoruz. İyi geceler Kadirhan demiş. Adana'dan Bekir Erken. Eşimle şu anda seni dinliyoruz her zamanki gibi. Tüm sevenlere armağan etmişler sıradaki şarkıyı. Devam edelim. Mesajlar yoğun. Ankara'dan yazıyorum diyor. Ankara'da şu anda seni dinlemekte olan Elif için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Ömer, sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: sevgili kralcımız Ramazan Şimşek şu anda seyir halinde birlikte bizleri dinlemekte. Arkadaşlarıyla sanırım beraber şu anda seyir halinde kulağı bizde olan kralcılarımızdan. Ramazan Şimşek'e aynı zamanda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Elif'ten gelen bir mesajımız var. İzmir'den bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Tüm sevdiklerim için bir şarkı istiyorum diyor. Yine Gaziantep Nur Dağı'ndan Osman ben. Şu anda seni dinliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Adana'da bulunan kardeşim Ayşe'ye gelsin sıradaki şarkı diyor. Muğla'dan Ozan'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle Özgür'e ve İbrahim'e sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Yine Sivas'tan gelen bir mesajla devam edelim. Onur şu anda mesaide bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Evet, kolaylıklar diliyoruz hem Onur'a hem çalışan tüm kralcılarımıza. Makedonya'dan sevgili Murat, seni çok seviyoruz demiş. İyi ki varsın diyor. İyi ki sizler de varsınız. Bizden de sevgili Murat'a selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Evet, birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Londra'dan sevgiler, saygılar, sizleri dinliyoruz demiş Ömer, Enes ve Ali göndermiş bu mesajı. Bizden de onlara selam olsun. Sıradaki şarkımız onlara, yine gurbette olan tüm kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var. Hayırlı yayınlar, hayırlı geceler Kadirhan. Ben Almanya Nürnberg'den Ümit. Şu anda gece vardiyasında çalışıyoruz. Özellikle tüm kral çalışanlarına, gece vardiyasında çalışanlarına Biricik eşim Gülsüm ve şu anda beraber çalıştığım arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Kadirhan iyi yayınlar. Kral FM çalışanlarına, tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız göndermiş bu mesajı. Selam olsun. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi yazmayı unutmuyorsunuz. Evet, sesli mesajlar da yoğunlukta. Sesli mesajlar öncesinde birkaç mesajımız daha paylaşalım. Selam Kadirhan diyor. Balıkesir'den Elif, kardeşim Esra, kuzenlerim Hatice ve Sinem'le yerimizi aldık. Şarkılarınla gecemizi güzelleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Az evvel paylaşmıştık. Bu arada Elif'e ve kuzenlerine, aynı zamanda arkadaşlarına da selamlarımızı iletelim. Dediğim gibi sesli mesajlar yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Selam Kadirhan, hayırlı geceler, iyi yayınlar. Ben Sakarya'dan Osman. Yolda olan tüm otobüs şoförlerine saygılar, sevgiler. Şu anda yolculuk yapan Emre Kaptan, Mehmet Kaptan ve Osman Kaptan'a iyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki parça onlara gelsin.
0: Evet, yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir sesli mesajımızı daha paylaşalım.
2: Selamun aleyküm Kadirhan kardeşim. Almanya Heilbronn'dan selamlar. Ben Faruk Kurnaz. Seni gene dinlemedeyim. Sıradaki şarkıyı tüm gurbetçilere armağan ediyorum. Seviliyorsun, Allah'a emanet.
3: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Taksici Suat Demir abimize de selam gönderelim. Şu anda askerlik görevini yapan oğlum Fırat Demir'e ve tüm askerlerimize gelsin diyor. Yine Bursa'dan Burcu, eşim Levent'e sıradaki şarkı demiş. Evet, Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Ömer, şu anda seni dinliyorum, bir taraftan da çalışıyorum diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Almanya'dan Yozgatlı Mustafa'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı cumalar demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Evet, bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Tüm kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hakkımızda hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz bütün güzel dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Nasip olursa saat 23'te tekrar beraberiz. Saat 23'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Ona ait ne varsa İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum.

0: seni temkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyordu.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes